Dağsayın şu an yeterin çoğunluğundan topa gönü salkanı ile dağsayı lürik sanadet. Ngaji ağa ajvani ile ne jöncük dayın. Sınadık çoğut ırgu çadık kasada ile dağsayın ağa nasıl sanadet.